yazıp işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti.

0: Günaydın ablam, hoş geldiniz. Buyurun. Ekmekler taze.
1: Şunu aldım. Çantaya atıyorum. Poşet. Ya da bir poşet alayım.
0: Okey. Ablam peynir de verebilirim.
2: Gel. Gel su getirin. Gel.

ajansın bazası olan şey var mı? Sürü değişik taksit çip olanlar. 40 bin lira, bir tane 165 bin lira var. O Gaziantep'e gidiyor. Bu da birkaç tane değişen bir tane çıkan bir tane. Thank you.